Degrim tam pena dersa çüt oturdun tam skarma jip çıka tat pena şen degrim sana zaten. Diri in degrim en hangi jiran eskon la nam gel taşı tan çevang nurbi pulkane sungur. Zila spalzen tan topa unu pulkane gurma yan testine ngurup nam gel pulkane çözlu sana zat. Rekia deka kaş ve nedelene samajar papat yan testine morning news. Rekia tan pedika Patma Dorje tan topa unu selkane lori ek sana zaten. Rukuika la dersana anasul kudan skarma şengika çepi dilasne skola nasul. Rukudan skarma shchuika tashi dol matang thapa gune sel kane lorik sana zaden rukudan petne shchu tsukpa filme lorik shchune ngime shchu tsukni sukpa fm gol dikrim gun sana zat ngime shchu tsukni saka filme lo chukni stang pedeka nce ati chinta zat kane dikrim umang sana zat chike ka kashwani dile ne hindi ang tesne ang resina nasul chik tanskarma shchuika mamme kyrton ne dikrim na filme lo chik tanskarma ngapchuka kashwani dile ne Ordina anasul, nisika midday news, nisanskarma joyka dupahar samajar sana zedin. Nime chuzud nistang pedika smunla punzok dorji yang testin ne tundu bangmo tang topa gunisal kani lurik sana zedin.

Dak sen şirangı filmi lorik sanatsat, ngaji akashuvani ilanijut, sengato chuzo tuchu chadu kasata ngime chuzo chugni stokpa FM gul digrim gul sanatsat.

Davsayıcı rani Don Filmelo Aşa Bosleni Senetet. Lursum kaninpin indivar yanlıyonstik kaninpin kalyanchi ananchi. Sen kalengiz filmelo dikrimiz tingcuk peka kaseta. Zamane ko dikhana hai filmelo Shilendra Singh ni Sanchis Lapalin. Majru Sultanpuri somazat kaniloa yanstik azat kan R.D. Burman.